0: Abi. Avodim bu abi dinle. Otomim bu abi dinle. Hey baba. Ay Allah. La bata mama ben ye ye kurum.
1: O mesele dinle de mama tam.
0: Vallahi hep sen tanı baba.
1: Ben abi.